სახელი ვიცი Yeti kartı kendi arkadaşı kopatmayı, yeti kolonu hınına vesim olan yeti kartı, kartı koşu musa.